0: 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me off.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesi'ni takdim edirik.
1: Gonşu Oba'da yay bir başka da. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Alem Şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Mustafa FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempionatının son haberleriyle sizinle ben Dr. Ziya, her vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatının 3. turu 6 maçla devam etti. D grupunda Türkiye Amerika Birleşmiş Ştatları məğlub etdi 3-2. Avstraliya ise Paraguayla golsuz seçicə oynadı 0-0. ABŞ 6 xalla 1-ci yer tutur. Avstraliya ve Paraguay hərəyə 4 xalla 2-ci 3-cü yerləri bölürlər. Türkiye 3 xalla grup sonuncusudur ve turniri tərk edir. İ grupunda Ekvador Almanya 2-1, Curaçao Cote d'Ivoire

reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram.

0: de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Mesut FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avantı Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avantı Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Tüm de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: herkesten daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
1: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: AvtoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Yay yollarına Lexus konfortu ile çıkın. Lexus, iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika hizmetlerine tam 15% indirim. Orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar işçilerle Lexus'unuzu yay seferlerine hazırlayın. Tehlikesiz ve rahat seyahat düzgün diagnostikadan başlayır. İndirimden Lexus Bakı merkezinde yararlanın. Servise önceden yazılın.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
7: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

0: Bakı'da gece saat 11'de.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

Sexy Chick. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin. I wonder if she could tell I'm hard right now.